ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koydun.

senden vazgeçmek, umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmek.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim. Seni. O hırçın saçlarını. Kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun. Allah'ın aşkına.

köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı. Hayır görmemiş gözlerden düşüyorum sesim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

0: İlaç gibi radyo.
1: Üflerim bitmek bilmiyor. Gözlerim

gidip adını termışım da. Bir kerem misali her yanışımda. Ah edip adımı her anışımda.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alimin Kralı Kral FM'den, Melike Sevgi Çemberi'nden tüm güzel dostlara selam olsun. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri ve 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Yeni bir gün gönlümüzce olsun. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, afiyetle inşallah güzel bir ömür dileklerimizi tüm insanlık adına dilediğimizi belirtmiş olalım. Efendim 12'ye kadar birlikte olacağız. 3 saati en iyi güzel şekilde değerlendirebilmenin mücadelesinde olacağız. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun Kral FM'i dinleyen bütün güzel dostlar. Efendim hadi bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, şöyle bir ses gelsin diyelim. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız devrede. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığımız görselin hemen altından mesajlarını, isteklerini ulaştırmaya başlasınlar. Efendim cumartesi gününe yakışır şahane bir muhabbeti güzel şarkılar eşliğinde Melih'in Sevgi Çemberi'nde doyasıya yaşamak için biz muhabbetin startını verdik. Tekrardan günaydınlar. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

aşkı yavrum yürekten ölsün. Bize aslan gibi sevmek yarışır. Maksadımız aşktır yavrum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam Melih'in sevgi çemberi.

acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle, iyisiyle, kötüsüyle bir ömür herkese biçilmiş. Yaşıyoruz, yaşıyoruz, yaşıyoruz. Tabii ki emanet canı gün geldiğinde sahibine teslim edene kadar geçirdiğimiz sürede neler yaşayacağız? Bunu da tabii ki biz değil, yine mevzuyu sahibi bilir. İnşallah hakkımızda iyisi güzeli neyse Rabbim inşallah onu nasip etsin. İzmir'den taksici Süleyman 35T5644. Bizden de sizlere saygılar bilmukabele. Hoş geldin Melih'in sevgi çemberi İbrahim Tatlıses. Tabii ki her zaman saygılarımla umut yerimdeyim, kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Yine geldi hafta sonları en güzel eğlencesi. Kralın kralı hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Sultan Gazi'den Sevinç, sağ olasın kardeşim. Nazlıcan, selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar, ben Adana'dan tır şoförü Bülent Sürek. Adana'dan tüm kral dinleyicilerine selam olsun. Şarkı tüm hafriyat çekenlere diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girmeden Lefkoşa'ya yoldayım. Kamyon şoförüyüm, kral dinliyorum, kral gibiyim. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Yavru vatan Kıbrıs'a biz de selamlarımızı gönderelim. Efendim muhabbetin startını verdik. 9.20 oldu Türkiye'nin saatleri. 12'ye kadar birlikte olacağız. Tabii artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Kış kendisini hissettirmeye başladı. Lütfen vücut direncimizi yüksek tutabilecek besinlere, takviyelere aman ha ihmal etmeden şöyle ne yapalım? Kendimizi alıştıralım. Onun dışında da artık alışılagelmiş elbiselerimizi de biraz daha tedbirli bir hale getirmeye gayret edelim. Bir bakıyorsunuz böyle bir güneş var ama tepede güneşi gördüğümüz anda yine de yağan enteresan bir yağmurun da tabii ki etkisi altında kalmak bizim için sürpriz olmuyor. İnşallah sağlıklı, sağlıklı olalım. Güzel olalım, güzel kalalım, güzel yaşayalım inşallah. Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz. Efendim WhatsApp'tan mesajlar maşallah yağmur gibi. Bir yandan da az önce ilettiğim üzere kralcılar sağ olsun teveccühlerini gösteriyorlar. Şükranlarımı sunuyorum. Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına da yine dostlar mesajları yazıyorlar. Her birini inşallah değerlendirmeye, dillendirmeye devam edeceğiz 12'ye kadar.

Aman ya Rabbim, neler var neler. Yahu bu aşk nelere kadir. Kimisini güldürüyor, kimisini süründürüyor. İnşallah mutlu olduğunuz güzel aşklar olsun. Sevgili Hakan, Hakan Erken canımsın. Çok selam ediyorum sevgili kardeşime. Muhterem Pekol selam olsun. Feride Fidan bilmukabele Kayseri'ye selam olsun. Emin Küpeli'ye. Sevgili Nurtiş Eraydın demiş. Peki. Mehmet Göker selamlarımızı gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz demişler. Ayten Telmiye, Yusuf Özen'e, Hava Hanım'a, Ezgi Aydın'a ve bakalım Aynur Hanım, Melih'in sevgi cemberi buradayım kolay gelsin. İcral Yıldız'a, sevgili Hasan Arslan, doğru mu? Diyarbakır, selamlar olsun. Melih kardeşim Sivas'tan Yorgancı Sami Usta, tüm Sivaslara bir şarkı. Türkan Bektaş Karakaş, Beylikdüzü'nden bir şarkı istemişler. Ayla Okumuş'a ve Sivas'a sevgili Köfteci Bekir'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Hatay Antakya'dan Serap Yiğit, Serin Yol Akıncılar'da bizleri dinleyen tüm ekibe demişler. Arzu Kağan, Ankara'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Melih, Manisa, Soma, Eynes, Açık Ocak'ta çalışan tüm emekçilere bir şarkı. Perşembe günü yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz demişler ki biz de canı gönülden aynı dileklerle gani gani rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Böyle faciaların bir daha yaşanmadığı güzel yarınları dileyelim. Tabii ki kömür ocaklarında, maden ocaklarında, dolayısıyla yerin altında ter akıtıp çoluk çocuğunun rızkı için emek veren bütün emekçi kardeşlerimizi Rabbime emanet ediyorum. Allah sizleri korusun, kollasın inşallah. Efendim Elif Buse Doğan var listede, bir çalalım. Yangın yeri diyor yahu.

herkesin gönlünün bir kralı, bir kraliçesi var illaki. Kim neyden hoşnutsa, kim kimin ile mutluysa işte gönlünün efsanesi o. İnşallah gönlünüzdeki güzelliklerle bir ömür boyu yaşayın, mutlu olun, mutlu kalın. Efendim bakalım Melih kardeşim, hayırlı sabahlar. Bayrampaşa'dan Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nden Salih Özçelik. En güzel parçalar şu an kızım ilk özarım Beyza Nur Sarı'ya armağan olsun. Ne olursa olsun kayıtsız şartsız ardındaki güzel kızım demiş. Maşallah, tabii ki insanın evladı gibisi yok. Rabbim inşallah bütün annelere babalara evlatlarını bağışlasın. Günaydın adamın dibi, ben Bursa'nın Nilüfer'den Kadir. Çöp topluyoruz, kulağım sende, sabah sabah veriyorsun narkozu demiş. Allah Allah. Bakalım şöyle bir. Melih Bey, atölyemi açtım sabah erken, bugünüm nasıl geçecek derken bir hoş oldum sevgili çemberi dinlerken. Selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum demiş. Mersin Sanayi Sitesi'nden Contacı Yusuf. Selamlarımızı gönderelim. İsviçre Basel şehrinden sevgiler. Şoför kardeşlerime Gaziantep'li şoför Ahmet'in mesajı. Melih hoş geldin, günaydın demiş. Günaydın efendim, Gaziantep'ten Nilgün Hanım'a selam edelim. Günaydın canım abim, hoş geldin. Diyarbakır'dan Fatoş, her zamanki gibi seninle güne başlıyorum. Seni dinleyen canım babam ve annem, abim Ömer Zülküf ve Ayşem'e gelsin. Peki gelsin bakalım. Efendim bu arada sevgili Selman abi, Selman Demir, selamlarımı gönderiyorum. O da şu an radyosu başında beni dinliyor. İnşallah yayından sonra buluşacağız. İşlerimiz

müşterimiz var. Önümüzdeki haftada yoğun bir gündem, yoğun bir iş, yoğun bir tempo bizleri bekliyor. İnşallah Allah herkesin emeklerinin karşılığını gönlünce nasip etsin diyelim. Efendim Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şöyle en baba şarkıları, en özel yorumları krala gönül veren dostlara armağan etmeyi sürdürelim. 12'ye kadar birlikteyiz. WhatsApp'tan ve Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajları değerlendirmeye devam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. BJT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki

İşte yorum işte ses İbrahim Tatlıses diyelim. İkinci saatin startında bu güzel şarkıyla verilmiş olsun. Efendim 10.06 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral Efendim Melih'in sevgi çemberinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada sevgili Fatih abimiz, yüksek mimar, sevgili Fatih Demir abimize selamlarımızı gönderelim. Yoğun gündemi içerisinde koşuşturuyor, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında. Huzzak ailesinin lideri olarak sevgili Fatih abimizin gölgesinde biz de tabii koşuşturmaya devam ediyoruz. İnşallah ona güzel haberler, güzel müjdeler verelim istiyoruz. Bu hafta da inşallah 5 gün boyunca diğer işlerimden de izin aldım. İnşallah yoğun bir şekilde Selman abiyle birlikte koşuşturacağız. İnşallah önemli istişarelerimiz, önemli görüşmelerimiz var. Sonuçların inşallah gönlümüzce, herkesin gönlünce olmasını canı gönülden diliyoruz. Fatih abiye de güzel müjdeler verelim istiyoruz. Fatih abicim her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet ol. Görüşmek dileğiyle. Bu arada radyosu başında bizleri dinleyen sevgili Selman abime de selam olsun. İzmit'ten Seyfi Aşkım Asiye için bir şarkı demiş. Selamünaleyküm Melih Hocam, günaydın. Bursa'dan Fatih, Yenişehir'de çalışan Serkan Aydın, ustası Orhan Bey, Fatih abi 12 lazımmış söyler misin kardeş? 16 ATR 560 plakaya diye gelen bir mesaj var. Peki dedik, biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Bu arada bakalım ne gelmiş? Narlıdere Köyü Bursa. Ceviz silkeleme yaparken eşim Ünlühan ile birlikte sizleri dinliyoruz demişler. Ne kadar güzel ya. Bir yandan fındıklar toplanıyor, bir yandan cevizler silkiliyor, bir yandan fıstıklar toplanıyor, bir yandan çay derken valla ülkemizin her bir yerinde bu bağlı çalışmalar devam ediyor. Rabbim inşallah emeklerinizin karşılığını gönlünüzce versin. Sevgili mümin, sana da günaydın. Selamlarımızı iletelim. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram'da Kral Efendim dinleyicisi, kıymetli dostlarımız, Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığımız görselin hemen altına mesajlarını, isteklerini

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000

0: TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. İlaç gibi radyo. Reklam Melih'in sevgi çemberi.

Nice bekleyenler var. Nice böyle aynı duaları, aynı dilekleri, aynı kalple, aynı hisle, aynı duyguyla dillendirenler var. İnşallah diyorum kavuşun. İnşallah kavuşun. Efendim 10.23 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Melih abi Hasan Gedikpaşa'dan seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. Balıkesir'den Abuzer çok sevdiğim Canan için bir şarkı. Gaziantep'ten Abdullah tekstil atölyesinde bizleri dinleyen bütün arkadaşlara vesilenle de selam olsun. İzmir Karabağlar'dan Bahar canımdan çok sevdiğim Bursa'da olan eşim aşkım Ümit Salim için bir şarkı. Allah kavuştursun inşallah. Bakalım Melih'in sevgi çemberi günaydın. Gaziantep'ten İbrahim şu an seni dinlemekteyiz, kahvaltı yapıyoruz, ayrıca bize de bir şarkı çalar mısın demiş. Kahvaltı sofralarında Ma aile kral dinleyen bütün güzel dostlara da selam olsun. Almanya'dan selamlar diyen sevgili Medet vesilenle tüm gurbetçilerimize de selam sevgi iletmiş olalım Kral FM'den. Samsun'dan selamlar Melih kardeş. Hamide kahvaltımı yaparken dinlemekteyim Müslüm Baba'dan demişsin ki çaldık. Yine bir efsane babalar resitali geliyor, dinlemede kalın. Merhaba abicim diye gelen bir mesaj. Kızılay Ankara'dan Evren canımdan çok sevdiğim hayat arkadaşım nefesim olan eşime gelsin bir şarkı demişler. İşte böyle bir muhabbet, böyle bir ağız tadı, böyle bir aile huzuru. Allah herkese nasip etsin. Aleykümselam Düzce'den Yusuf. Ne demiş? Karadeniz şarkılarına yer vermiyorsun. Selçuk Balcı'dan bir şarkı çalar mısın? Seviliyorsun demiş. Vay kurban olayım ya. Bak şimdi biri böyle damardan girdin ya. Hemen dinletelim. Selçuk Balcı'dan bir tane dinletelim.

Saygıyla, rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Sevgili Volkan Konak gerçekten kıymetli bir üstad, değerli bir ses. Erken vefatı tabii ki hepimiz adına önce bir şok, sonrasında derin bir üzüntü ve acı sebebi oldu. Allah mekanını cennet etsin. Onun hatırası güzel bir şarkıydı. Sevenleriyle buluşturduk. Az önce Düzce'den bir kardeşimiz Karadeniz ezgilerinden hiç yer vermiyorsun Melih deyince, dedim baba iki tane birden göndereyim ki hatamızı telafi edelim. Bir tane daha göndereceğim. Şimdi hem Selçuk Balcı hem de Sinan Özen'in muhteşem bir düeti beraber gelsin. 93'ten beri kral dinliyorum. İş arkadaşlarıma ve tüm uzun yol kaptanlarına, ağır vasıta şoförlerine diye ulaşmış mesaj. Vesilesiyle bütün şoför esnafına, ekmeğini direksiyon başında kazanan kıymetli dostlara da selam olsun. Melih Bey, yayınınızın başarılı olmasını dilerim. Karadağ'dan Cemal, buradan İzmir'de yaşayan aileme, Türkiye'mize selamlar olsun. Her şeyi yaşadığımız çocukluklardaki gibi kalsa ve 90'lı yıllara tekrar geri dönsek diyor. Vallahi ben de aynı fikirdeyim. Keşke, ama keşkelerle bir şey olmuyor. İnşallah bu anın, bu zamanın hakkını verebilenlerden olalım biz. Çünkü hani güzel bir söz var. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutarsa etraf pırıl pırıl pirupak olur diye. Dolayısıyla lütfen biz de yanlış gördüğümüz, biz de yozlaşmış, dejenerasyona uğramış, kötü gibi nitelediğimiz ne varsa, şikayet ettiğimiz hangi olumsuzluk varsa, inşallah en başta kendime söylüyorum, bunları değiştirmeye çalışır gayret edersek inşallah hem çocuklarımıza güzel örnek hem de etrafımızdaki insanlarla da o diyaloglarda düzelmenin bir vesilesi olabiliriz diye düşünüyorum. Hayırlısı Allah'tan. Efendim 11'e kadar değil 12'ye kadar birlikteyiz. 11'e gelmek üzere zaten saatler, 12'ye kadar birlikteyiz. 0532 703

92 çift 0 WhatsApp'tan ve Instagram'da da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin altında mesajları, istekleri ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

Vay vay vay vay. Bahacığım teşekkürler, ağzına sağlık. Kral FM'de misafir ettik sevgili Bahayı, şahane bir klasikle. Günaydın, ben Mersin'den Bülent Yaşar. Yıllardır zevkle dinliyoruz. Canımdan çok sevdiğim eşim Sibel ve çocuklarım Ahmet, Hatice, Bahar, Haşim'e gelsin tüm dostlara demiş sevgili Bülent Bey. Sevgili Nezih teşekkür ediyorum. Bahattin Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Sivas'tan Fatma Hanım selamlar olsun. Bakalım Bursa'dan selamlar. Meli abi rica etsem Müslüm Baba'dan bir şarkı çalabilir misin? Şimdi efsane bir babalar resteli geliyor, merak etmeyin. Ayşe Ceyhan sizlere de günaydın. Melih Bey Antep'ten Bilal, öncelikle iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı ailem ve tüm sevdiklerim için ve kral çalışanları için. Hayırlı sabahlar Melih Bey. İbo'dan bir şarkı demiş sevgili Ömer Deveci. Çaldık bugün ama yine çalacağız. Çaycı Fatih, Bozkır Kayapınar'a selam edelim. Merhaba, yayında isteğimi çalmadım. Bugün rica etsem çalar mısın? İsmim Rabia, isteğim de Ebru Gündeş'ten bir şarkı. Can yoldaşım anneme, Yumoş annem yadigara armağan olsun. Selamlar diyor Salih Çat, teşekkürler. Tuğba Kaya selam edelim. Sivas Şarkışta'dan ben Benek Doğan, Sivas cezaevinde şu an hücrede yatmakta olan oğlum İbrahim Doğan için ve tüm kader mahkumları için demiş. İnşallah Allah kurtarsın diyelim. Sevgili Alpaslan, Kırıkhanlı Alpaslan selam edelim. Gülcan Can teşekkür ediyoruz. İki deliden selamlar diyen kıymetli dostlarımız selam olsun. Burhan Mardin Kızıltepe selam edelim. Biricik eşim Semra için diyor. Biz de selamlarımızı iletelim. Aile boyu güzellikle kalın inşallah. Konya'dan Neşe Kaya, eşi Mustafa Kaya için bir şarkı istemiş. Kader Yöndem, Bursa'dan Kader. Balıkesir Kepsut'ta bulunan eşim Osman Şahin'e. Antep'ten Eldivenci Erol selamlarımızı göndermiş olalım. Gaziantep şarkısı diyor. Peki bakalım, hayırlı yayınlar. 16. evlilik yıl dönümü nedeniyle canımdan çok sevdiğim eşim Rahime Karayiğit için bir şarkı istiyoruz demiş. Kırklareli Lüleburgaz Kırıkköy'e selam edelim. Selma Şirin, Ferdi Baba çalacağız. Hazır şarkılar geliyor. Erzurumlara Eskişehir'den selamlar diyen Gülden Hanım'a da selamlarımızı bil mukabele diyerek iletmiş olalım. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattından, ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi yazmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar muhabbet devam edecek. Bir Zara yorumu, sonrasında da Orhan Baba ile başlayıp devamı gelecek şahane bir babalar resteli emrinize amade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüsler'de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor.

0: Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzurevi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzurevi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzurevi müdürü Kerem Kaymaz, elde edilecek ürünlerin yeniden huzurevinde kullanılacağını söyledi.
1: Çevre Bülteni. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Melih'in sevgi çemberi.

0: kaderim.
1: Ah of, hem de neler neler, hem de neler neler. Edebileceğin hangi sistem varsa hepsini dile getir, deşarj ol, sonra normale dön ve hayatına devam et, değil mi? İşte bizde böyle olumsuz olan ne varsa, negatif enerjinin deşarja ulaşması adına derin ve damar şarkıları girelim. Ama dediğim gibi şarkıları dinledikten sonra lütfen normale dönelim, değil mi? Hadi bakalım. Hayırlı sabahlar, uzun bir yolculuk ve Kral FM. Sizden ricam Emre Acar ve Efnan Sare'ye selam gönderir misiniz? Şarkı eşime ve kızıma da gelsin, beklemediğim diyor. İnşallah beklettiğimize değmiştir. Bakalım şöyle bir Fatih Bakkal. Kızıma şarkı istiyorum, saygılar bizden demiş. Bilmukabele efendim, bilmukabele. Balıkesir Bigadiç Aşağı Çamlı köyünden Adem Ilgın. Seni şu an babaannem ve kardeşim Filiz'le ceviz toplarken dinliyoruz. Bigadiçlilere bir şarkı. Kolay gelsin diye ulaşmış bir mesaj. Yine böyle tarlalardan, bağlardan, bahçelerden muhteşem görüntüler geliyor. Milano'dan Nurgül, bizden de size bir mukabele. Annem babam için ve canım kardeşim için bir şarkı demiş. Bütün gurbeci dostlarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Günaydın, hayırlı hafta sonu, hoş geldin. Türkan Koya İstanbul'dan Ferdi Baba şarkısı hazır, hemen geliyor. Muhteşem bir klasik var bugün listede. Ferdi Baba'dan Haram Oldu bir dinletelim bakalım. İnşallah dediğim gibi Ferdi Baba sevenlerin de hoşnut olacağı bir şarkı olsun. Tekirdağ'dan Mesut Tek, İmparator çaldık, finale bir daha bakacağız. Çorlu'da taksi durağındaki dostlara. Bakalım biz de bütün taksici esnafına sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. İznik Boyalıca Mahallesi'ne sevgiler gönderiyoruz. Kabak toplarken dinliyoruz. Eşim Yakup Aydın'a, Ufuk oğluma, yurt dışında gemilerde kaptanlık stajı yapan Şahin oğluma da bir şarkı demiş. Gemicilik zor zanaat ya, gerçekten Allah yardımcıları olsun, selam edelim. Hani maaşı falan parası iyi diyorlar ama ya aylarca aynı geminin içinde gideceksin, hiç kara görmeyeceksin, sevdiklerinden uzaksın. Bilemiyorum internet telefonu ne durumda. Valla her işin kendine özgü mutlaka zorlukları var. Hangi işi yapıyorsanız yapın, İnşallah severek yapıyorsunuzdur. Sonrasında çektiğiniz her çilenin, verdiğiniz her emeğin karşılığını kat be kat Rabbim nasip etsin. Efendim son saat içerisindeyiz. 12'ye kadar birlikte olacağız. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan Melih'in Sevgi Çemberi hesabından mesajları değerlendirmeye devam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
1: Her yemeğin yanında, ne olmalı sofrada. Her yemeğin yanında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanığı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Baba Müslüm, Baba Müslüm. Kesmedi kardeş, bir tane daha diyen dostları duyuyorum. Zaten bir sözüm var. Bir gel bana doğru da yine Baba Müslüm yorumuyla paylaşalım. Tüm kral ailesine sevgi ve saygılarımla Kazakistan'dan yazıyorum. Tırcıyım, canım çocuklarım Emircan ve Gökdeniz için bir şarkı. Allah kavuştursun inşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyor. Allah razı olsun bir mukabele. Bursa'dan Eyüp, Mahsun'dan çaldık bugün. Bakalım vakit kalırsa inşallah. Sakarya'dan İhan 90'lar. Tüm ağır vasıta şoförlerine demiş. Peki. Bursa'dan Kader. Sıradaki şarkı en güzel şarkılar. Balıkesir, Kepsut cezaevinde bulunan eşim Osman Şahin'e armağan olsun. Bakalım. Bir burada yetim kaldık mesaj atıyoruz demiş. Gaziosman Paşa'dan Nilgün. Valla bu senin bugün okuduğum ikinci mesajın, nasıl yetim kaldım bilemiyorum ama mesela ben de yetimim ama hiç itiraz etmiyorum Allah'ın takdiri. Terzi Mıçe ve arkadaşları Osman'a bir şarkı demişler. İsmail Gürbüz, İsmail Gürbüz Tokyo Japonya'da yanmış. Vay kurban olayım ya, dünyanın her yerinde dinleniyoruz elhamdülillah maşallah. Kayseri Develi'deki aileme bir şarkı demişler. Kayseri yağlaması, ardına da bir mantı. Oh, fıstıkiye makamından olur bugün. Ömer Duran, bizden de sizlere bir mukabele selamlar olsun. Meli abi işin gücün rast gitsin demiş. Allah razı olsun. Fransa'dan Urfalı Mustafa ve patron Fatih. Bize de bir şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Bütün şarkılar sizlere tabii ki, bütün kralcılara armağanımız olsun zevkle. Bir Baba Müslüm yorumu, ardına da keyifli şarkıları sıralayalım. Dediğim gibi bugün hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan gelen mesajlarda dostların emrine amade güzel şarkılar. Hem sizlerin seçtiği hem bizlerin seçtiği ortak duygularda buluşmaya devam edelim. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz.

söyleyeyim. Tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

sesim anladım. Uçanımı sen verdin, benden almak istiyorsun. Bu canımı sen verdin, benden almak.

sensizim Allah'ım, bu canımı sen verdin, benden almak istedin. Bu canımı sen verdin, benden

arabesk müziğinin muhteşem klasiklerinden bir tanesidir. Sibel Can yorumuyla Türkiye'nin en güzel kadınlarından, en güzel seslerinden biriyle dinlemiş ve dinletmiş olduk. Efendim, saatler 11.53 oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin bugün burada sonuna geldik. Az sonra mikrofon başında sevgili Kaan olacak. Kıymetli kardeşime kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler.

Kral Radyosu, Kral Efendi'den, Alemin Kralı'ndan tüm kralcılarımıza selamlar, sevgiler gönderelim. Alemin Kralı'ndasınız, Kaan'la birliktesiniz kralcılarımız. Melih'in sevgi çemberine teşekkür edelim, onu uğurladık. Yine her zaman olduğu gibi hafta sonuna yakışan şarkılarıyla kralcılarımızı ağırladı. Şu anda yolda, seyir halinde bizi dinliyor. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Birbirinden güzel şarkıları sevgili Melih'in sevgi çemberine de, onu dinlemekte olan kralcılarımıza da keyifle armağan edelim. Alemin Kralı'ndasınız, Kaan'lasınız. Radyolarımıza sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim kralcılarımız. Söylediğimiz gibi hafta sonuna yakışan şarkılarımız evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri dinlemekte olan herkese de ulaşacak. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben menü tarihçisi olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital

0: Eren, aylık minimum 2000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Ama dememek için elmas sigorta.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Of of of, bu makarna aşmış.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: gitmedim. Ben daha son sözü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hesabımı kendim ödedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer...
1: Özellikle bu güzel cumartesi gününde iş yerlerinde çalışan kiracılarımız var. Hafta sonunu çalışarak geçirenler. Onları da unutmayalım. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Tüm emekçilerimize de şarkılarımızı hediye edelim. Yalnız değilsiniz. Ve evlerinde bizi ağırlayan dinleyenlerimiz için de yer vereceğiz şarkıya. Tabii ki hafta sonunun bir yoğunluğu var. Trafikte her zaman olduğu gibi kiracılarımız araçlarında bizleri dinliyorlar. Aman dikkat diyelim. Lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, yolunuza yoldaş olmaya devam edeceğiz. Bu şarkılar eşliğinde gideceğiniz yere kadar bizimle kalın diyelim ve nasıl ulaşacağınızı hatırlatalım. Kral FM'e 0532 703 92 00 Alemin Kralı'na, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Birazdan da gelen mesajlarınızı tabii ki okuyacağız ve bakalım kralcılarımız bu şarkıları kimlere armağan etmek istiyor. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaan'lasınız.

malum kralcılarımız öğlen saatlerinde hafta sonunun tadını çıkarmak için muhtemelen dışarıya çıkmışlardır. Birçoğumuz akrabaya, eşe, dosta ziyarete gidiyoruz ya da iş güç peşinde koşuyoruz. Yani yollarda biraz havanın limoni olması nedeniyle tabiri caizse yoğun diye düşünüyorum. Belki İstanbul'da köprü geçişlerinde ya da otoyollarda bazı noktalarda hafiften bir yoğunluk vardır. Gelen mesajlarda görüyorum bunu. Ya da ne bileyim Boğaz hatlarında hani bazen manzaraya dalarak trafiği yavaşlattığımız anlar vardır ya. Mümkünse bunu yapmayalım, yolumuza devam edelim. Uzun yollarda bizleri takip edip dinlemekte olan kralcılarımızı tabii ki biliyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. İyi seyirler dileklerimi iletiyorum. Yurt dışında dinlemekte olan gurbetçilerimiz, bir parantez açtım sizler için. Sizlere de armağan olsun şarkılar. Unutmuyoruz, biraz sitem etmişler bize. Biz de buradayız Kaan diyorlar. Her zaman orada olun. Yolumuza yoldaş olduğunuz için de teşekkür ederim. Tabii ki direksiyon başındaki canlarımız hız yapmak yok. Birbirimize karşı saygımızı ihmal etmeyelim. Kulağımız Kral FM'de, yüzümüzde şöyle bir tatlı bir tebessüm olsun. Stres yapmayalım. Yolunuz açık. Hafta sonumuz da şahane olsun diyorum.

0: kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçları ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: BCT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İstekçe iyi hissedeceksin.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
8: Yok artık bahaneler. Medfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Medfit'te seni bekliyor. Detaylar medfit.com'da.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Kralcılarımız günün gelişen haber bülteninin sonrasında alemin kralında son saatin içerisine gireceğiz. 14 itibariyle de sevgili Melis mikrofon başında olacak. Kralcılarımız bizlere tabii ki ulaşıyorlar. Onları da unutmayalım. Erzurum'dan selamlar göndermiş sevgili Serap Hanım. Güzel şarkılarımla iyi ki varsın. Erzurum'dan sevgiler diyor. Erzurum'da bizleri dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun dadaşlar diyarına selamlar, sevgiler. Suriye'den gelen bir mesaj var. Ekrem Tahçioğlu İstanbul'da bulunan aşkı Merve'ye armağan etmiş şarkıyı. İnşallah dinliyordur o da. İzmit'ten Hacer Hanım, Hacer Atik sıradaki şarkıyı yanımda bulunan arkadaşlarıma, tabii ki kızlarıma hediye ediyorum diyor. Serap Hanım hoş geldiniz. Kıbrıs'a sevgiler. Kıbrıs'ta bizleri dinleyenleri unutmayalım. Almanya'dan Murat Bey'den ailesine ve çocuklarına da tüm şarkıları hediye edelim. Tüm seven ve sevilenler için yer verelim bu şarkıya. Ya da bu şarkıyı dinlerken radyosunun sesini açanlar var aranızda, tahmin ediyorum, biliyorum. İşte şu an benden bahsediyor diyen kralcılarımız. Şarkı sizlere ve sevdiklerinize de armağan olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 3 Ekim Cumartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest. Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un hakemliğini bitirmekle tehdit ettiği iddia edildi. 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği de iddialar arasında. Soruşturma kapsamında gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyette işlemleri devam ediyor. Bir diğer başlık fon soruşturmasında ise borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında olduğu 20 kişi hakkında daha tutuklama kararı çıktı ve toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Şüphelilerin para transferleri ve mali işlemleri araştırılmaya devam ediyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesi yaptı. Ataşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. 18 Nisan'da da bir operasyon düzenlenmiş, ardından belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne de bir operasyon geldi. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkanı Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez'le birlikte Tuzla Belediye Başkanı Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Terzi 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Erdoğan görüşmeler kapsamında ayrıca Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınladı. Bahçeli açıklamasında 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan anlaşmayla Türk devletleri arasındaki diplomatik temaslardan ekonomiye birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirildiğini belirtti. Böylece tarihi bağlar yalnızca geçmişin hatırası olarak korunmamış, geleceğin müşterek imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştürülmüştür ifadelerini kullandı. Bahçeli, devletler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması açısından önemli olduğunu da aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul cinayet dosyasında aydınlatılan 8 cinayete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık ifadelerini kullandı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş ve 7 işçiden 5'i hayatını kaybetmişti. Dün de Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında bir göçük yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti. İki ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesinde. Yeni doğan ve çocuk hastalar için cerrahi işlemlerde kullanılan ileri teknoloji cerrahi cihazlar SGK kapsamına girdi. Erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçla göz siniri tedavisinde kullanılan bir ilaç da geri ödeme kapsamında. Organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokolü yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımlarında uygulanacak tüketici kredisi vade sınırlarıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarına ilişkin düzenlemeye gitti. Tüketici kredisi vade sınırı, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında 12 ay, fiyatı 40 bin liranın üzerinde olanlarda 3 ay olacak. Yenilenmiş cep telefonlarında ise vade sınırı 50 bin lira ve altındakiler için 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlarda 3 ay olarak uygulanacak. Kredi kartları ile cep telefonu alımında mevcut uygulama sürecek ve taksitlendirme yapılamayacak. Yenilenmiş cep telefonu alımındaysa kredi kartına 12 ay vade yapılabilecek. BDDK ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme limit tutarını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olarak uygulanacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarındaysa asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olacak. Bülteni Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu ile noktalıyoruz. Bugün 4. gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşık 1 saat sonra etkinlik alanında olacak. Festival yarın akşama dek ziyaretçilere açık.

0: Umranoto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amelî takım Uluslararası Ligi'nde 3'te 0 çekti. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. 90+2'de sarı kart gören Arda Güler İtalya maçında cezalı. Galatasaray 1. lig takımlarından Pendik Spor'la hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar 3-0 geriye düştüğü maçta gollerini 2. yarıda buldu. Euroleague'de 3. haftanın kapanışında Türk takımları sahne aldı. Fenerbahçe Tarfin Dubai'yi 76-66 ile geçti ve 3'te 3 yaptı. Jasikevicius'un öğrencileri bir sonraki Euroleague maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Beşiktaş ise taraftarı önünde ağırladığı Barcelona'ya 95-82 yenildi. Olympiaviç'in öğrencileri önümüzdeki hafta Baskonya'ya konuk olacak.
0: Umranoto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar güney kesimlere kaydı. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haber bülteninin sonrasında birlikteyiz. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların hemen sonrasında kralcılarımız ustalara saygı kuşağında babalar resteğinde rahmete duayla analım. Müslüm Gürses ve sonrasında da Ferdi Baba yorumuna yer vereceğiz. Ve babalar resteğini iki güzel Orhan Gencebay yorumuyla nihayete erdireceğiz. Tabii ki bu bölüm içerisinde yer vereceğimiz şarkılar kralcılarımızın hayatına damgasını vuran, dinlemiş olduğu şarkılarda muhakkak kendinden bir şeyler bulan ya da anısı olan şarkılar olacak. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Radyolarını yeni açan kralcılarımız için hatırlatalım. 14 itibariyle de Melis mikrofon başında, ama kalan süre içerisinde de bakalım kralcılarımız hafta sonunu nasıl değerlendiriyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok.

0: Artık bahaneler. Medfit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Medfit de seni bekliyor. Detaylar medfit.com'da.
1: Bu çorba aşmış. Kremacı sıtaşmış. Kremacı
2: sıtaşmış. Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

benden uzak olsun, ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar.

Ve işte Kral Efem'in mihenk taşları, ustalara saygı kuşağı babalar restelini iki Orhan Baba şarkısıyla nihayete erdiriyoruz kralcılarımız. E tabii ki bu şarkılar bu güzel hafta sonunu Kral Efem'i dinleyen kralcılarımıza keyifli armağanımdı. Bakalım kralcılarımız bu şarkıları kimlere armağan etmişler? Çünkü birazdan da veda edeceğim. Sevgili Melis'e mikrofonu devredeceğim. Mersin'den Bülent Yaşar, yıllardır koyu bir kralcı ama ilk defa mesaj gönderiyor. Keyifle bizleri takip edip dinliyorlar. Tüm sevdiklerine, dostlarına, özellikle biricik aşkı Sibel Hanım'a da armağan ediyor şarkıyı. Bülent Bey inşallah Sibel Hanım da dinliyordur. Ankara Keçiören'den Müzeyyen Öndeş, oğlu Çağrı'ya hediye ederken bir Finlandiya'ya uzanalım. Ahmet Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dürdane Hanım ve sevdikleri için de ulaştıralım şarkıyı. Muharrem, şu an seni ailecek dinliyoruz demiş. Eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra için sıradaki şarkıyı rica ederim der. Muammer Koçak, İzmir Buca'ya selamlar. Nuray Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tek sevdiğim Sibel ve Fatma için arkadaşım Hüseyin'e de armağan olsun der. Kütahya'dan mesajı ulaştırmış kralcımız. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz diyelim. Muhammed Önal'ı unutmayalım. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun şarkı. İstanbul'dan Feride Hanım'a Orhan Baba şarkısını hediye ettik. Kahvesini ve çayını yudumlayan kralcılarımız var. Afiyet bal şeker olsun. Rahime Topal ve sevdiklerini de unutmayalım. Onlara da armağan olsun şarkı. Sevilen ve beğenilen bir Muazzez Ersoy yorumu Alemin Kralı'nda sizlere ulaşacak. Şarkının hemen sonrasında bir reklam aramız var. Ve reklamların ardından artık vedamızı gerçekleştirelim kralcılar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben Münir Özaybeyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
8: Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB 8.7 inç Android tablet 5.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

Zaman su misali aktı geçti. Sevgili Melih'imizden mikrofonu devraldık ve şimdi Melis'e mikrofonu devrediyoruz. Sevgili Melis, inşallah keyfin yerindedir. Yine şöyle bir şarkılara bakıyorum. Allah Allah diyorum yani. Her tarzın en iyileri alemin kralında bu keyifli hafta sonunda kralcılarımızla buluşacak. Pazartesi günü Harbi Kız'ın hemen sonrasında alemin kralında buluşmak dileğiyle diyelim. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu olsun kralcılarımız. Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Dostum, kendisine teşekkür ederim. Çok güzel şarkılar çaldı, 2 saat boyunca dinledim. Programı kapatırken de keyfin yerindedir umarım diye mesaj göndermiş bana. Çok şükür Kaan'cığım, sağlık sıhhat yerinde, keyifler de yerinde. Şu dakika itibariyle kulaklığı taktım kulağıma. Keyfim hatta daha çok yerinde. Önümüzdeki 2 saate eşlik edeceğim. Kralcılarımız çalışırken, yollardayken güzel şarkılarla başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. 3 Ekim 2026 günlerden cumartesi, güzel bir öğleden sonrasında şarkıları, sohbeti, muhabbeti paylaşmak üzere Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Hazırsak buyurun başlıyoruz.

0: demedim mi kayda, demedim mi sana bu İstanbul yutar adam, demedim mi kayda, demedim mi söyle bu şerefsiz.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında De'Longhi Magnifica Evonex Ekam 310 80SB tam otomatik espresso makinesi 27.999 liraya, Arnica Aroma IH 3250 filtre kahve makinesi 3.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada? Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İstese hissedeceksin. Çay makinesi deyince vatan.

Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Expertise. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Evet efendim, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü keyifli bir öğleden sonrasında kralcılarımızla buluştuk saat 2'de. Henüz başladık sayılır. Radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa onları da selamlayalım tekrar. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Kral bir imparator şarkısıyla yoluma devam edeceğim. Hatırlatmalarımı yapmak için mikrofonu açtım. Şöyle karşılıklı şarkıların arasında bana ayrılan konuşma süresinde karşılıklı bir sohbet edelim, muhabbet edelim. 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık sevgili kralcılar. MLS Akçay yazdığınızda arama kısmına karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde ise hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız, bana daha kolay gelir burası diyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler. Haydi başlasın muhabbet.

Selin ablacığım, akşam yemeği hazırlıklarına erken başlamışsın. Kolay gelsin. Vallahi ilk mesaj senden geldi desem inanır mısın? Bodrum'a göndereceğim bugünün ilk selamını sevgili kralcılar. Benim çok sevdiğim bir ablam, çok sevdiğimiz bir aile dostumuz. Tülin ablacığım, Faruk abicim dinliyorsa eğer ona da selamlarımı göndereyim. Sıradaki şarkımı armağan edeyim. Kolay gelsin, ellerine sağlık. Hatta şimdi de afiyet olsun dileklerimi ileteyim. Özellikle Bodrum'da Turgut Reis'te dinleyen kralcılarımızı senin vesilenle de özel olarak selamlamış olalım Tülin ablacığım. Geldiğinde bekliyorum çaya kahveye inşallah. Çok selamlarımı gönderiyorum. Sağ olasın mesajın için. Bodrum'dan Belçika'ya gideceğiz. Sevgili Yusuf dinliyor. O da demiş ki canımdan çok sevdiğim hayat arkadaşıma, o benim ömürlüğüm, aynı zamanda canım kızıma sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Keşke Yusuf isimlerini de yazsaydın, bir sonraki mesajda unutma olur mu? Hem eşinin hem kızının isimlerini yaz ki onların da böyle, eğer beraber dinliyorsanız şayet, yüzlerinde tatlı bir tebessüm oluşmasına sebep olalım hep beraber. Değil mi? Peki bekliyorum. Kayseri'den Tuna dinliyor. Selam olsun bütün kralcılara demiş. Aleyküm selam Tunacığım. Ben aldım bütün kralcılar adına selamını. Her zaman ve her gün olduğu gibi tabii ki radyomuz açık. Bir Müslüm Gürses şarkısı bekliyoruz. Sadece onu hatırlatmak için yazdım demiş. Müslüm Gürses'i unutursak var ya, kendimizi çok kötü hissederiz. İkinci saati bekle Tuna. Olur mu? Baba geliyor. Çok az kaldı.

Müzik öyle zor, senden uzakta. Senden uzak olan her şey tuzakta. Cümleler zindanda, harfler yasakta. Seni anlatan hayallerim var. Seni anlatan.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben Münir Kalyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
5: emeklilik. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Çay Simit Bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Bu tatlı aşmış. Kremasız süt aşmış.
10: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
11: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: 25 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında TCL 75T 8K 190 cm 4K Ultra HD Smart QLED TV 59.999 liraya, Onvo 65BQ 90F 3UA 165 cm 4K Ultra HD Smart QLED TV 27.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

ihtimallerle dolu bir şarkıdır bu şarkı. Seveni çoktur. 1984 yılında Orhan Gencebay tarafından ilk olarak söylenmiştir. Onun kalemidir, onun yüreğidir. Hep diyor ki böyle, sevecekmiş gibisin, öyle hissediyorum. Evet, ilk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken son zamanlarda bu şarkıyı soran çok kralcımız var. Sözlerinden çok etkilenen dinleyicimiz var. Gezegenin şarkısı sevgili kralcılar. Yaşamadan ölene.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ekim Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında bugün yeni gelişmeler yaşandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un hakemliğini bitirmekle tehdit ettiği iddia edildi. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialar ile ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu, suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü. Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı. Bu arada sıcak bir gelişme, Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu atanana kadar hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Öksüzoğlu tarafından yapılacağını bildirdi. Fon soruşturmasında da gelişme var. Borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de arasında olduğu 20 kişi hakkında daha tutuklama kararı çıktı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Ataşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon geldi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne 18 Nisan'da da operasyon düzenlenmiş ve belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları da bulunuyor. Denizolgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı. DAEŞ terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi ve 51 kişi gözaltına alındı. Adana, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu illerdeki adreslere baskınlarda gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajında, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim olmasını diliyorum ifadesine yer verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den veren Özel hem fon soruşturmasına yönelik konuştu hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonuna değindi.
2: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam ediyorlar.

0: edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız. O seçimi alacağız. Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki endişe etmeyin, ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
1: DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Açıklamada görüşmede iki ismin takip ve değerlendirme kurulunun yaptığı 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldığı söylendi. Görüş ve önerilerin iletildiği aktarıldı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 23 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek soruşturmasında gelişme var. Kardeşleri yeni ifadelerinde Büşra Bebek'in annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söyledi. Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de artık kira tespit davası açılabilecek. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği kaydedildi. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Kağıtsa yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz ifadelerini kullandı. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik kağıtsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. Bir diğer manşetse Rusya ve Çin'den ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürüklemişti. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğini kabul etti ve varılan anlaşmayla 100 milyon varillik rezervin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verildi. Kapanışı Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir gelişme yaşandı. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırmış ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amili takım Uluslararası Ligi'nde 3'te 0 çekti ve 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. 90+2. dakikada sarı kart gören Arda Güler İtalya maçında cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta idari ve mali olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Siyah beyazlı kulübün borcu 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 27 milyar 521 milyon 43.733 lira olarak açıklandı. Euroleague'de 3. haftanın kapanışında Türk takımları sahne aldı. Fenerbahçe Tarfin Dubai'yi 76-66 ile geçti ve 3'te 3 yaptı. Sarı lacivertliler bir sonraki Euroleague maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta taraftarı önünde ağırladığı Barcelona'ya 95-82 yenildi. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta Baskonya'ya konuk olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de yağışlar yine güney kesimlerde etkili olacak. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 21, Ankara parçalı bulutlu 19, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden 2 yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden 2 yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

uyma cahile. Şeytanın kazancı nafile hile. Garibim engin ol, uyma cahile.

Zenginsen ya bey derler ya paşa, fukaraysan ya abdal derler ya cingen haşa. Alkan abimiz de çok güzel yorumladı zamanında. Aslında bir Neşet Ertaş türküsüdür. Her iki üstattan da dinliyoruz, çalıyoruz. Her ikisine de rahmet dileyelim. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Alevin En Kralı'nda ikili saatimizin açılışını yapalım. Saat başında bir haber merkezimize uğradık. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aldık. Şöyle türkülerle açılışımızı yapalım. Sonrasında bir babalar resiteliyle bütün bekleyen Ferdi

0: Araç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR.

0: yazar kasafosa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Şimdi Almanya'da Ebru isminde bir dinleyicimiz var. Ebru ile her hafta sonu karşılaşıyoruz. Bazen hafta içi akşamları da karşılaşıyoruz. Müsait olduğu her zaman böyle mesajını gönderir. Eşine şarkılar armağan eder Hüseyin'e. O da dinliyorsa ona da selam olsun Ebru'cum. Fakat bugünkü mesajında daha önemli bir ayrıntı var. Onu keşfettim. Hemen söyleyeyim kralcılarımıza. Zaten onlar da anlayacaklar ne demek istediğimi. Şimdi bazen böyle çay fotoğrafları gönderen kralcılarımız oluyor. Semaverde çay demliyor mesela. O semaverin fotoğrafı geliyor. Ya da işte Türk kahvesi fincanı fotoğrafı geliyor. Keyfim yerinde demek o. Yani ben onu öyle kodladım. Hani kahve fotoğrafı çekebilecek kadar iyi bir motivasyona sahipse bir insan, bir radyo programcısına WhatsApp üzerinden gönderebiliyorsa bir tık daha keyfi yerindedir. Şimdi Ebru bir bardak çay fotoğrafı göndermiş. Çayın rengi o kadar güzel ki, yani bunu anlamak için iyi bir çay gurmesi olmaya bence gerek yok. Yani hepimizin var içimizde öyle. Yani çayın tadından, ilk yudumdan, hangi çay olduğunu, işte ne kadar dakikadır demli kaldığını falan anlayan insanlar da var. Çok çok iyiler, çok profesyoneller bu anlamda ama hani şu renkten anlayabilmek için çayın ne kadar taze ve lezzetli olduğunu, gurme olmaya gerek yok bence. Hepimizin sabah evinde çay demleniyor, akşam evinde çay demleniyor. Herkes küçük çaplı çay gurmesi zaten kendi içinde. Yani bana şu fotoğrafla girip çay suyu koyduracaksın şimdi. Ben imparatoru çalmaya başlayayım sevgili kralcılar. Taptaze bir çayla resital sonrası tekrar burada olacağım. Ebru, selam olsun sana.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek. Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vay! Bu tavuk aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Grundig TKM 1342G Türk kahve makinesi 1999 liraya, Tefal FV 8066 Purgilis 3000 watt buharlı ütü 4599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya

Evet, taptaze demlenmiş çayımdan bir bardak alıp geldim stüdyoma. Fakat yayınımız bitti bu sefer de sevgili kralcılar. Saat 2'de başladık, 4'te artık mikrofonu teslim ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Kral FM'de en çok çalan şarkılar listesinin geri sayımına. Sonrasında da saat 18'de Kaptan Şener burada olacak en güzel en kral şarkılarıyla. Çok teşekkür ederim her birinize. Canı gönülden, yürekten dinlediğiniz için. Pazartesi günü iş çıkışı akşam saat 19'da. Sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden en kral şarkılarda buluşmak, görüşmek, kavuşmak dileğiyle diyelim. Çok keyifli, çok güzel bir hafta sonu diliyorum bütün kralcılarımıza. Hoşçakalın.

0: yerden. Gelmeyi denedim, sensiz olmadım.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Çevre Bülteni.
5: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüsler'de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Metric sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzurevi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzurevi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzurevi müdürü Kerem Kaymaz elde edilecek ürünlerin yeniden huzurevinde kullanılacağını söyledi.
4: Çevre bülteni.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. BR Artline artısı var.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da. O vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İşte.

0: makinesi deyince vatan.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469
4: İlaç gibi radyo.

0: En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Çıkmaz Dayı'mı sevenlerinin beğenisine sunan Emrah var. Sözü ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesi Caner Tepecikli imzası taşıyor. Emrah Çıkmaz Dayı'mla En Kral 20 listemizin bu hafta 20 numarasında.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyi, bir başkasına gönlümü vermeyi, öyle kör kütük aşkı.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Çıkmazdayım şarkısıyla Emrah'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde bu hafta 18 numarada.

En Kral 20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyor. Linet ve Duam Olsun şarkısıyla listemizde bu hafta 17 numarada. Dilerim.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında 1990'lı yıllara damgasını vuran Dilara Pelesenk olmuş Bozuyorum Yeminimi şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren Elif Buse Doğan var. Sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Özdemir Güze ait. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi ile En Kral 20 listemizin bu hafta 16 numarasında.

Listemizin 15 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var sırada. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Gülziyar Tanrıdağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara, listemizde 13 numarada yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği kendisine ait Kayıp Kalp'le listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizde bu hafta 11 numarada yerini alıyor.

0: Bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Ekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: En Kral 20.
7: Listemizin 11 numarasında Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk'i dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Kurşuni renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizin 10 numarasına yerleşiyor. Bir

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı 9 numarada yerini alıyor.

0: Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan gerçek aşk şarkısı var. Günümüz ilişkilerindeki geçici duyguların aksine saf, kalıcı ve engelleri aşan gerçek aşk kavramını derin bir hikayeyle işleyen şarkının sözleri Zara ve Gezegen Mehmet imzası taşıyor. Müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet'e ait gerçek aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 8 numaranın sahibi oluyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya, her kahrı baş tacımdır. Ucumda sen varsın ya, hayat bu ya, ölüm bile sana varmaktır.

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anla.

0: şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanıyor.
2: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzik severlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 5 numarasında.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: hayatım.
1: 18 numara.
0: Sen
1: 17 numara.

0: 15 numara.
1: Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım, yapmadığım şey değil atlatırım.
0: 14 numara.
2: Mamaş bir derdim var sorma, derdim inanımda durma.
0: 13 numara.
3: Unudum sen dedi, dur Leyla, Leyla, dur Leyla, Leyla.
0: 12 numara.
4: Geliyor
0: soğuk, 11 numara.

0: 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.
1: Söyle evlat söyle, hepimiz için söyle.

Demek gidiyorsun. Beni terk edip. Hemen mi demeye dilim var mı? Unutmanın vakti yakın diyorsun. Yarın mı demeye dilim var mı? Bu yürek onundu, oydu sahibi. Şimdi ayrılığın oldu şahibi. Bana niye getirdiniz tabii? Devamını demeye dilim var mı?

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, siz eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari

0: para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ekim Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi. Gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi.
2: Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksin. Sizi yolunuzdan döndürmeyeceksin. Görmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanteri dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. İhracat 26 milyar dolara ulaştı ve Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Eylül'de savunma ve havacılık sanayi ihracatı da geçen yıla göre %10,7 artarak 634 milyon dolara ulaştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu devam ediyor. Artvin Hopa'da vatandaşa seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
3: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da

0: verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
1: Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında gelişmeler var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Ferhat Gündoğdu sorgusunda suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Edil'in emniyette işlemleri devam ediyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı. Süreç tamamlanana kadar bu

0: hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve görevini sürdüren kurul üyeleri yapacak. Federasyon da salı günü saat 15'te olağanüstü toplanacak. Burada tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Fon soruşturmasında da 20 kişi daha tutuklandı ve toplam sayı 85'e yükseldi. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup'un 15 milyar 793 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Ataşehir Belediyesi'ne yeni operasyon geldi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltında. Sivas'ta 23 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek soruşturmasında gelişme var. Kardeşleri yeni ifadesinde Büşra'nın annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söyledi. Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Megakent İstanbul'dan bir başlıkla noktalıyoruz. Yenikapı Parkuru'nda düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor. Sabah saat 6-12 arasında Kennedy Caddesi Eminönü Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi Zeytinburnu Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahır Kapı caddeleri trafiğe kapalı olacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. 90+2'de sarı kart gören Arda Güler bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'ya konuk olacak. Beşiktaş'ta idari ve mali olan genel kurul toplantısı vardı bugün. Siyah beyazlı kulübün borcu 31 Mayıs itibarıyla 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Anadolu Efes sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mike James'in boşluğunu doldurdu. Lacivert beyazlılar geçtiğimiz sezonu NBA takımlarından Philadelphia'da tamamlayan Cameron Payne'i kadrosuna kattı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

O güzel türküler, o güzel ezgiler, ne güzel oldu vallahi programı. Bizler de öyle açtık efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM burası ve hafta sonu seyrinde Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. Takvim yaprakları 3 Ekim 2026 Cumartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Umut ediyorum gününüz güzel geçiyordur. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Hafta sonunuz çok güzel olsun sevgili kralcılar. Her birinize selam olsun. Bulunduğunuz coğrafyalarda artık her nereden kulak veriyorsanız, bizleri dinliyorsanız her birinize selamlar diyelim. Tüm kralcılarımıza selam olsun diyerek yolculuğumuz, seyrimizi açalım. Saatler 20'yi gösterinceye dek huzurlarınızda olacağım. Hafta sonu seyrinde yine duyguları, yine şarkıları paylaşacağız. Gün batımından akşam kuşağına birlikte geçiş yapacağız. Hazır mısınız efendim? Yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi İSGE. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık, gelmez artık, gelmez.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Hafta sonu seyrimizde, yolculuğumuzda siz güzel yüreklerle şarkıları, duyguları paylaşıyoruz bir yandan. Bugün bir de hediye verelim canlar. Vallahi program içerisinde bugün bir de hediyemiz olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun şanslı dinleyicilerini Kral ailesi olarak Vialand'a göndermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand'da dinleyicilerimiz muhteşem anılar biriktirmeye devam edecek. Şanslı dinleyicilerimiz haftanın belirli günlerinde hediye edeceğimiz davetiyelerle Vialand Tema Park'ta eğlence, macera ve adrenalini sonuna kadar yaşayacaklar. Kazanan dinleyici toplam 4 kişilik giriş hakkı elde edecek. Bu güzel etkinlik adına davetiyeyi nasıl kazanacaksınız? İlerleyen dakikalarda yayında paylaşacağım. Anonsları sıkı bir şekilde takip edin sevgili kralcılar. Kral FM WhatsApp hattımızın numarası 0532 703 92 00 hatırlatalım. Mesajlarınızı da buradan ulaştırıyorsunuz. Aynı zamanda Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden, benim kişisel profilimden mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener. Evet, seyrimiz yolculuğumuzda bizlerle olan sevgili kralcılar kimlermiş, hemen şöyle dillendirmeye devam edelim mesajları. Bir bakalım ilk yazan kralcılarımız. Nur Sayın, merhabalar, hoş geldin Cano, keyifli bir program diliyorum, sevgiler selamlar demiş Nur. Teşekkür ediyoruz, iyi bir hafta sonu olsun diyelim. Filiz Hanım, hoş geldiniz kaptanım diyor. Hayırlı akşamlar, ben de buradayım, yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinliyorum. Neşeniz, muhabbetiniz, çocuk gülüşleriniz hep var olsun. Bir de gününüze ortak ettiğiniz için teşekkürler demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Ne güzel ifade etmişsiniz aslında, çocuk gülüşlerimiz. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. İçimizdeki çocuğu öldürmeden, içimizdeki çocuğu hep mutlu kılarak yaşarsak hayat keyifli olur. Belgin Kazan takipte, hayırlı akşamlar Kaptan Şener. Dinlemedeyiz, İzmir'den selam demiş. Zeynep Hanım'ın ulaştırdığı satırlardı. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Nick Belgin ama isminiz Zeynep herhalde. Peki, selamlar diyelim. İsmail Bey yine Balıkesir'den, Sınırgı'dan takipte. Güzel akşamlar sizlerin olsun demiş. Her zaman serinleyiz kaptan diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizin de akşamınız çok güzel olsun. Murat Güzel Su'ya bir selam gönderelim efendim. Kaptanım Bursa Karacabey'den selam olsun demiş. Karacabey'de bir araya geldiğimiz güzel yüreklerden yanımıza uğramıştı etkinliğimiz sırasında. Hatta fotoğraf karelerini ulaştırmış, yürüyen stüdyomuzda çekildiğimiz fotoğraflar vardı. Bizden de selamlar diyelim Karacabey'e, Bursa'ya. Sevgili kralcılar, ilk yoklamaları aldık. Alemin

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar göz.

Böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen...

Seyrimiz yolculuğumuzda ilk saati tamamlayacağız. Sevgili Kralcılar program içerisinde hatırlatmıştım. Bir dinleyicimize bugün davetiye verelim demiştim. Vialand'da böyle yanına 3 kişi alarak toplamda 4 kişi olarak keyifli güzel bir gün geçirebilirler. Türkiye'nin önemli tema parklarından bir tanesi. Ve tabii ki şanslı dinleyicimiz Vialand Tema Park'ta eğlence, macera ve adrenalini sonuna kadar yaşayacaklar misafirleriyle birlikte. Kazanan dinleyicimiz toplam 4 kişilik giriş hakkı elde edecek, bilginiz olsun. Saat başı itibariyle yani saat 19'da ilk mesaj ulaştıran, adını soyadını telefon numarasını yazan şanslı kralcımız Vialand'a bir davetiye kazansın. Evet, Kral FM WhatsApp hattımızın numarası neydi? 0532 703 92 0. Saat 19 itibariyle ilk ismini, soy ismini, telefon bilgisini yazan kralcımız Vialand'a 4 kişilik bir davetiye kazanmış olacak. Bu önemli tema parktaki keyifli, eğlenceli bir günü birlikte sevdiklerinizle yaşayabileceksiniz. İlerleyen dakikalarda şanslı kralcımız kimmiş yayında da paylaşırız. Şimdi bu güzel nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlayalım efendim. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde şimdi unutulmaz bir şarkı radyolarınızda olsun.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de yağışlar yine güney kesimlerde etkili olacak. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 21, Ankara parçalı bulutlu 19, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bir yandan da gün artık akşama teslim oluyor. Cumartesi akşamınız şimdiden çok güzel geçsin diyelim. İkinci saati karşıladık. Sevgili kralcıların tabii katılımı çok güzeldi. Birçok mesaj geldi. Vienland Tema Park'a davetiye verecektik. Bir şanslı kralcımız, ilk mesajını ulaştıran kralcımız sevdikleri sevenleriyle yanına 3 kişiyi alıp Tema Park'ta eğlencenin, keyfin doruğunu yaşayacaktı. Sevgili kralcılar, kazanan şanslı kralcımızı ilerleyen dakikalarda yayında paylaşacağım. Şimdi bir ikinci saate açalım güzel dileklerle. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Yollardaki güzel yürekler, hafta sonu. Ya bir şey olmaz, trafik yoktur artık hafta sonu falan demeyin. Büyük şehirlerde hiç belli olmuyor. Siz yine trafik yoğunluk haritalarına bakın, yollara öyle çıkın. Hepinize iyi yolculuklar olsun. Uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun diyelim. Ticari araç kullanan güzel yüreklere de selamlarımızı iletelim. Yine mesaide, hafta sonu işimin başındayım, ben çalışıyorum diyenler, kolaylıklar diyelim efendim, iyi mesaileriniz olsun. Kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm meslek gruplarına, bizim için nöbette görevde olanlara vukuatsız iyi nöbetler diyelim. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben menü tarihçisi olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Sevimiz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada şimdi bakıyorum WhatsApp hattımıza tam böyle 19 itibariyle yani 18.59 değil 19'da ilk mesajını ulaştıran kralcımız kimmiş? Onu hemen bir belirleyelim. Onur Taşçı. Evet sevgili Onur Taşçı tam 19'da ilk mesajı ulaştırmış. Evet sevgili Onur yanına 3 kişiyi alıp Vialand'da bir gün böyle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sadece kapıya gittiğinizde girişteki alana girerken misafirlerin girişinde Kral FM'den davetiye kazandım demeniz yeterli olacaktır. Yarından itibaren sonraki günlerde herhangi bir gün sevdikleriniz sevenlerinizle keyifli bir gün Vialand Tema Park'ta geçirmeniz adına davetiyeniz var artık Onur Taşçı. Kazanan dinleyicimizmiş. Katılımda bulunan mesaj gönderen bütün kralcılarımıza canı gönülden yürekten teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Vallahi erken davranan sevgili Onur oldu. İlk mesajını ulaştıran kralcımızdı. Yolculuk seyre devam ediyoruz. Mesajlarınız çok. İlerleyen dakikalarda

kırıla kırıla yaşıyorum dünyada. Kader her şeye sebep, sensin, darıldım artık.

0: artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve dönüyorum sevgili kralcılara, güzel yüreklere mesajlarını ulaştıran canlar. Kimler dinliyor, nerelerden takipteymiş, hemen selamlayalım. Nazan Hanım takipteymiş, selamlar olsun, hoş geldin kaptan. Dinlemedeyim, iyi akşamlar diliyorum demiş, sağ olsun. Arzu Hanım, ben de geldim buradayım diyor, huzurumun sesi, hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz. Bugün izinliyim, size de selam olsun demiş, kulağım sizde diyor. Selamlar diyelim efendim İsviçre'ye, gönül ailesine. Kocaman selam olsun, iyi istirahatler dileyelim aynı zamanda. Tülay Güne söz bırakmış, ne yazmış efendim? Varsa sana yetecek kadar yiyeceğin, bir de başını sokacak kadar evin, insanoğluna kulluk etmiyorsan, sevin be iki gözüm, zaten cennettesin. Ömer Hayyam satırlarıymış, o iddialıdır Ömer Hayyam değil mi? Teşekkür ediyoruz Tülay Keskin'e. Nurhan Hanım İzmir'den yazmış, o da hoş geldiniz diyor. Serin bir İzmir akşamından selamlar sevgiler demiş, eklemiş. Müsait zamanın olduğunda uğrayıver yüreğime, bir ara uzun uzun sev beni. Gelmesen de olur, malum hayat işte, herkesin aşkı başından aşkın, ama sen gel olur mu diyor. Eyvallah. Ayten ablamız, can kaptanımız, keyifli akşamlar olsun hepimize, sohbeti kalbi güzel insan. Hafta sonu gönlünce olsun demiş. Baba ağaç gibidir, kendisi yoksa gölgesi vardır, ama çocuklar da çiçek gibidir, kendisi yoksa kokusu vardır. Ağaç hiçbir zaman çiçeğini bırakmaz, ağacı bırakan çiçektir maalesef diyor. Güzel yayınlar olsun, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selam demiş, Adana'ya da selam olsun. Muhterem ablamız, hoş geldin, cumartesi akşamı güzel olsun diyor. Her şey gönlünce olsun, keyifli yayınlar, ben de buradayım. İstanbul'dan sevgiler selamlar, sağlıkla mutlu kal demiş, sizler de öyle efendim. Durdağan Hanım Hollanda'dan takipteydi. Hoş geldin Maviş Kaptanım. Çok güzel, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Benim hafta sonum dolu dolu geçiyor. Meşguliyet çok iyi geliyor. Başlasın en güzel saatlerimiz diyor. Sesine, emeğine, yüreğine sağlık demiş. Hollanda'dan selamlarını iletmiş bu güzel satırlarla. Bizden de selam olsun. Nilgün Hanım,

Güzel bir hafta sonu diliyorum, kolay gelsin, iyi yayınlar diyor o da. Emin Hanım Hollanda'dan takipteydi. Hayatın koşturmacası bitmiyor. Yenice eve geldim ve şimdi senin şarkıların, türkülerin yüreğimize dokunsun. Güzel yürekli Kaptan Şener. Keyifli bir yayın olsun özgür ruh, sevgilerimle diyor. Bizden de selam olsun. Mevlana sözü. El sende, dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandasın. Ağlasan da gülsen de diyor. Pelin Turna, iyi akşamlar, iyi yayınlar kaptanım demiş. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun diyelim efendim. Veli abim eski obadan takipte, ailecek seninleyiz kardeşim, hayırlı yayınlar demiş. Yüreğine sağlık abim. Trenin eski oba köyüne bir selam göndereyim Veli abime ve kıymetli ailesine. Leyla Zeynep Bozkan takipteydi. Turgay Varol'u görüyorum. Yine Filiz Hanım var. Zeynep Hanım mesaj göndermiş. Gülay Taşar galiba, sizlere de selam olsun efendim. Menekşe Hanım, sizlere de selam olsun. Benek Doğan takipteydi. Sivas'a, Şarkışlı'ya selam gönderelim. Kader Yöndem yine bizleri dinleyen güzel yüreklerden. Evet, ikinci saatin yoklamalarını da aldık. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz güzel şarkılarla devam etsin.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: karanlık ustam olur.
1: Hafta sonu seyrinde artık veda zamanı. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Program içerisinde Vialant'tan bir davetiye ulaştırdık. Dinleyicimize bir davetiye verdik ve güzel şarkıları paylaştık, duyguları paylaştık. Mesajlarınız vardı, onları da dillendirmeye çalıştım. Bugünlük bizden bu kadar deme vakti. Hepinize çok güzel bir cumartesi akşamı diliyorum ve sevdiklerinizi sevenlerinize geçirin.

geçireceğiniz iyi bir hafta sonu, güzel bir pazar tatili olsun. Pazartesi haftanın ilk iş gününü akşama kavuştururken yine gün batımında buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Yaşayan bir efsaneyle bugün programı noktalayalım. Uzun zamandır çalmamıştım. Bir Cengiz Baba yorumu yıllarım. Şöyle sizlerle olsun efendim. Ne diyorduk bugün de? Program biter, Kaptan Şener karavanıyla usul usul gider.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

0: 5'te saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi yaratan, varlığından haberdar eden, hüküm ve hikmet sahibi Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: güzel söylemiş değil mi? Vefalı Türk geldi yine. İşte biz böyle bir milletiz. Eşimiz, dostumuz böyle bilir bizi. Tüm yeryüzünde, tüm dünyada. Vefalı Türkleriz biz. Adana'dan Burak hatta bekliyor. Burak iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atı abicim.
0: Nasılsın Burak? 9'u 5 geçe mesajını gönderdin. Baktım güzel üçlüğün. Hemen onayladım ve ilk olarak seni aradım.
1: Teşekkür ederim. O senin işi. Güzelin Atı abicim. Nasılsın, iyi misin? Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın. İşi biliyorsun Burak. İşi çözmüşsün. Helal sana.
1: Sayende.
0: İlk saatin üçlü sana kısmet oldu. Hemen mesajını okuyayım. Atı abicim yayınlar, iyi akşamlar. Fabrikada çalışıyor, seni dinliyoruz demişsin. Kolay gelsin. Şu an çalışıyorsun herhalde.
1: Evet Atı abicim. İç Üniversitesi'ndeyiz. Adana Organize Sanayi.
0: Organize Sanayi. Çalışıyor. Kolay gelsin. Evet. Bugünkü üçlüğüm sana gelsin demiş Bülent Sertaş. Şarkılarını sıralamışsın. Bu satırlara evet. Bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen. İmzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Öncelikle Atı abicim Adana'lı tüm dinleyicilere gelsin. Mesela arkadaşlarım Faruk Yeşil, ondan sonra Mehmet Tekin. Onlara gelsin. Tüm emekçi arkadaşlara gelsin. Biraz tüm dinleyicilerine gelsin. Size gelsin o şekilde yani.
0: Teşekkürler. Hadi imzanı da at üçlüğüne.
1: Şimdi üçlük zamanı Atı abicim.
0: Eyvallah.

0: her şey bahane.
1: Bunlar bahane. Üçlü tamamladık arkadaşlar. Kahramanmaraş Pazarcık'tan taksici Ali ve arkadaşları. Bergüzar adlı şarkıyı beklediklerini belirtmiş sevgili Cesur'umuz. Onun ricasını yerine getirelim bakalım bu güzel şarkıyla. Tüm Kahramanmaraş'ımıza da selamlar olsun. Malatya'dan Yasin ailesine, Hasan Baha Özdemir kardeşine, Kebapçı Mirhan Orhan kardeşine, Zalım'ın kızına ve Ahmet Arca kardeşine. İstanbul İtfaiyesi Koca Mustafa Paşa istasyondan Mustafa Ayhan kolay gelsin denmiş. Anamur cezaevindeki oğlum Aşkın Ünver ve kardeşim Mustafa Ağartmış için denmiş bir sevenimiz. Bursa'dan Güler, eşimle severek dinliyoruz Cengiz Baba'dan.

Stuttgart'tan Şefika. Askerimize, polisimize, tüm güvenlik güçlerine denmiş. İstanbul'dan Süheyla. Üçlük demiş. Marmaris'ten Erzurumlu Çağrı üçlük demiş. Denizli'den Süleyman kızları Yağmur ve Elife. Ankara'dan Beren Müslüm babadan. Anne babası abisi ve bana. Gazmanpaşa belediye çöp kamyonu şoförü. Bütün çöp kamyonu şoförlerine denmiş. Erdem. Üçlük hazırlamış. İzmir'den Rıza. O da üçlük demiş. Kayseri Develi'den Seyfullah. Bana ve sevdiklerine. Sakarya'dan Zuhal. Çalışıyorum abi bu saatte. Çalışma arkadaşlarım Hanife ablaya ve Nurcan'a. Memleket Nevşehir'e. Ablam Aslı'ya ve sevdam Ahmet'ime.

0: Kaymakçı'dan Süleyman İsmail abisine armağan etmiş.
1: Ne oldu ne oldu bize?
0: İstanbul'dan Metin Karaman eşine ve kızlarına, torununa, sınırda tırda sıra bekleyen oğlum Ömer Sefa'ya, Balıkesir Akarsu'dan Veysel Demir yeğenleri İsmail Kaya ve Nizamettin'e,

0: okşayıp saçını.
1: Mehmet Bodur, misafirleri Yılmaz, Yunus, Saadettin ve Selim Can'a armağan ettiğini belirtmiş.
0: Geçersem dünyadan son bir.
1: Ankara'dan Murat, eşi Sevda ve çocukları Yusuf ve Nuriye.
0: Başucumda dur.
1: Esenler'den Mehmet. Çiçek. Eyvallah. Artvin'den Özay ve Köksal, tüm gece çalışanlara. Bozüyük'ten Emine. Keşan'dan, Edirne Keşan'dan Yukarı Zaferiye Mahallesi, Gürkan, Mert, Sude, Bahtunur. Çok selam demiş Kibariye'den.

0: iki harika şarkısı Cengiz Baba'nın gönlümden geçtiğince geldi. İlk saatimizi de tamamlamış olduk bu güzel şarkılarla. Samsun'dan Hüseyin, Zara'dan demiş bir şarkı. Alanya'dan Sibel, kardeşi Volkan'a. Hatay'dan Erhan. Gebze'de oturan Ahmet dayısına. Bursa'dan Halil. Yalçın Öztaş arkadaşına. 53 kişi sizi dinliyoruz denmiş. Samsun'dan Hanife. Cumartesi akşamları seninle güzel demiş. Üçlük demiş. Bakalım şarkılarına.
1: Bu programda birleştirme bulunmaktadır.
0: Almanya'dan Elvin ablamıza denmiş mesajda. Orhan Gazi'den. Eşim Dilek ile dinlemedeyiz demiş. Üçlük hazırlamış kim? Ali. Hüseyin Altın'dan bir şarkı diyor. Almanya Stuttgart'tan Zafer Seyhan. Güngören Güneştepe'den Metris Cezaevindeki Uğur Engin, Yunus Kocabay ve tüm kader mahkumlarına denmiş. Trabzon'dan Mehmet. Çanakkale Biga'dan Berber Barış müşterilerine. Danimarka'dan Hakan, İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş.

Mehmet Tellioğlu Trabzon'a diyor. Kral efendim çok geç geldi diyor. Ama ben yıllardır dinliyorum demiş. Hay maşallah. Müslüm Baba'dan Kapaklı'da bulunan sevdiğim Kadriye'ye diyor. Malatya'dan Bülent, ailesine, sevdiklerine. Belçika'dan Süleyman. Belçika Brüksel'den Süleyman. Çok sevdiği eşine, biricik oğluna, tüm gurbetçilere. Almanya'dan Haydar, sevgili karım Gamze ve ortamımızda bulunan tüm arkadaşlara. Offenburg'dan, Offenburg'dan Özkan. Almanya'da ortağım Tayyar Aydoğdu'ya selamlar denmiş. Develi'den Ramazan Soy'dan, tırcıyım yoldayım diyor. Eşini armağan etmiş. Emine, eşimle tır şoförüyüz diyor. Yollarda sizi dinliyoruz. Şoför arkadaşlara, çocuklarımıza Ahmet Kaya'dan bir şarkı denmiş. Kırca Salih, Maden Spor İşletme Müdürü İlhan Çavuş ve tüm müşterilerine. Adana'dan Faruk Yeşil, Yeşil ailesine armağan etmiş şarkılarımızı. Üçle talibim demiş, kim demiş? Mersin Gülnar Kabakoğlu köyünden, Kabakoğlu köyünden Ayhan Su. Eyvallah. Uşak Banaz'dan Baki Güven. Eczacı Caner Taylan'a, galerici İlkay Yıldırım'a. Balıkesir Manyas'tan Bilgin Gülşen, Orhan Baba'dan. Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın Üçlü'ye talibim demiş.

Trabzon'dan yeni geldik diyor. Fatsalı Ender, Recep Güler'den selamlar denmiş. Almanya'da severek dinliyoruz. Memleketteymişiz gibi hissettiriyorsunuz denmiş. Mehmet Karagöz ediyor. Annesi Gülcihan ve babası Mehmet Karagöz'e kim? Fatma armağan etmiş. Eşi Erol Bektaş, oğlu Batuhan Bektaş'a. Tarsus'ta infaz koruma memuru o gün sayan için demiş sıradaki şarkı. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan. Müşterilerine armağan etmiş. Sivas'tan yolda olan canım arkadaşım Zeynep Toparlak ve Toparlak ailesi. Zeynep'ime denmiş. Almanya'dan Gakko, yanımda olan bütün dostlarına Güler Işık'tan. Rize'den Tahsin, Ferdi Baba'dan, gece vardiyası çalışan emekçilere. Avcılardan Yavuz, eşim Serap ile müzik ziyafetini dinliyoruz denmiş. İzmit'ten ablamız Ayşe Çilingir'e denmiş. Konya'dan Halil İbrahim. Ömrümün ikinci baharı yarime diyor. Sancaktepe'den İrfan, eşi Hayriye'ye. Isparta'dan Selim. Tüm gece çalışanlara Adem Çolak ve Çıraklar Yadigar ve Mehmet Kuşçu'ya, tüm Ispartalılara. Niğde'den Hakkı Ceran. Tüm kralcılara, Marmaris'ten Pelin. Tüm güzel sevenlere. Kastamonu Seydiler'den Muharrem, eşi ve eşiyle beraber dinlediğini belirtmiş. Bülent Ersoy'dan denmiş. Kayseri Yemliha'dan Şehadet ve Taner, iki kafadar. Üçlük bize gelsin denmiş.

0: Yaşlı göz.
1: Nasıl şarkı? Nasıl güzel bir şarkı, öyle değil mi Şerafettin?
2: Evet, aynen. Gerçekten güzel.
1: Sever misin paşamızın bu yorumunu, bu şarkısını?
2: Evet. Gerçekten sevgilim.
1: Unutulmaz yorumlarından bir tanesi. Bergama'dan Şerafettin Gönültaş'ta görüşüyoruz. Üçlük için. 9'u 20 gece mesajını atmışsın. Ben de hemen kenara ayırdım onayladığım üçlüklerden biri olarak. Nasılsın, iyi misin Şerafettin?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Biraz durgun gibi gördüm seni.
2: Evet, dinliyordum. Öyle arayınca şaşırdım yani.
1: Şaşkınlıktan kaynaklı durgunluk.
2: Aynen, evet, doğru.
1: Dedim yoksa
2: bu ikinci seferdir arıyorsunuz.
1: Eyvallah. Moralim bozuk yoksa dedim. Moralim bozdular yoksa dedim.
2: Yok bozuk değil. Çok şükür. Teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
2: Allah razı olsun.
1: Üçlüğün başladı Şerafettin. Hemen mesajını okuyayım. Hayırlı akşamlar, evet. Atabey. Bergama'dan Şerafettin Gönültaş. Ben mümkünse bu akşamki üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın.
2: Evet.
1: Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
2: Evet, teşekkür ederim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Bütün kral dinleyenlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı. Teşekkür ederim.
3: En azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık.

Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele beş tane velet var ki boy boy Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyudur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibil haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer. Aynı sigaraya takılır. Aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarptım. Hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşime. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını dostlar.

0: kadar mayonezi koyacaktık? Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyakı atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Arası var gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Gül tükendi, ben tükendi. Üçlü tamamladık bu güzel şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim. Verdi Baba'nın bu unutulmaz yorumuyla. Atabey Alanya İncekum'dan kamp yapan Mahmut ve bütün arkadaşlara denmiş. İzmir'de çok sevdiğim Mehmet Erdem kardeşime denmiş. Şahin göndermiş mesajı. Bursa'dan Eylül. Balat Cezaevindeki sevdiği Musa Yengilele. Eskişehir'den Tuğçe, eşi İlhan Demirelli için Orhan Baba'dan denmiş. İzmir'den Refika, yarın sınava girecek olan herkese şimdiden başarılar demiş. Gelini Semra Çankaya'ya. Konya'dan Hasan Kendirci abime denmiş. Sinop Ayancık'tan Murat Kırbacı. Kader arkadaşlarına demiş. Almanya Freiburg'dan Yalçın. Eşi Dilek Yalçın'ı ve amcası Bilal. Üçümüz dinliyoruz denmiş.

Bayındır'dan selamlar demiş. Dostum Mustafa'ya Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş bir sevenimiz. Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. Tekirdağ'dan Berat. Anamur'dan Rasim, Fatoş'uma. Sakarya Akyazı'dan Recep. Murat ve Emirhan kardeşine. Keşan'dan selamlar. Gürkan ben, biricik sevgilim Suide Dinç Türk'e. Can dostlarım Mert ve Bahtı Nur'a. Erzurum Meymansır köyünden Yalçın hayırlı geceler demiş. Bingöl'den Seher. Yakın zamanda ameliyat olan biricik teyzesi Saliha Can'a. Samsun'dan Atay'a selamlar demiş Murat. En güzel şarkılar Hatipoğlu ailesine. Kuşadası'ndan Neşe, İzmir Ali Aşakran cezaevindeki oğluna. Manisa Karaköy'de Kırmızı Köprü'den Nurettin Cengiz, Bülent Ersoy'dan.

0: Kılıç, Hasan Kardeş, Şevki Sinan, İsa Güven arkadaşlarımızı Yenişehir'de ceviz tarlasına devriye atıyoruz denmiş. Almanya'dan Funda. Can dostum, en yakın arkadaşım Seda'ya. Mudanya, Tintin Hasan'dan Papara Mehmet ve tüm tayfasına. Arkadaşlarım Gürkan Suyu'da bir tanem eşim Mert'e selamlar denmiş bir sevenimiz. Eyvallah. Uzun Köprü'den İlhan Özcan, tüm kralcılara. Bursa'dan Kadir eşi Neslihan, Baldızı Elif'e. Edirne Enez'den Yaşar Pınarcı, eşi Yağmur ve kızı Doru Yasmin'e. Tüm termelilere armağan etmiş Ertuğrul. Muhammed Amsterdam'dan üçlüye talibim demiş bakalım şarkılarına. Tüm gurbetçilere. Ankara'dan Soner.
1: Hem beni öldürdün.
0: Sadece Ela kızına.
1: Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: senin eserin bu yorgun yılları. Semra Yıldız selamlar demiş. Nasılsın Semra? Esenlerden Şaban rastgele demiş. Konya'dan Ayşe eşim Mevlüt'e demiş. Bursa Yıldırım'dan Erol Baydar. Tüm kralcılara demiş. Karaca Kılavuz'dan Hakan, Mehmet Bey ve Ceylan Bey ayrıca bizlere, Ceyhan Bey ayrıca bize. Canım eşim Yusuf Duman'a diyor Erzurum'dan selamlar demiş bir sevenimiz. Tuğba Bozüyük'ten Eskişehir'deki arkadaşına denmiş. Kocaeli Başiskele'den Raşit. Çok grip çok hastayım demiş. Geçmiş olsun Raşit. Hatay'dan Seydullah tır şoförü. Eşi Kader Ateş ve arkadaşları Fatma Hancıoğlu'na. İzmir'den Rukiye eşi Kadir'le dinlediğini belirtmiş.
1: Güllere de küs, açmasın kuşlara da küs, uçmasın selamını kestim dostlarımdan ayrılmasın. Güllere de küs, açmasın

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sensiz Geceler bu güzel şarkıyla da son saatimize giriş yaptık. Ata kardeşine döktürüyorsun demiş Elazığlı Hakan. Eyvallah. Sinop'tan canım eşim Sefa Köse'ye denmiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Adana'dan Sinem, Cezendik kardeşi Abdullah'a. Sinop'tan selamlar. Eşim Aslı'ya diyor. Onu çok seviyorum demiş Sefa.

Yarın Şerif Ali ve Ecin arkadaşımız evleniyor. Onlara selam göndermek istiyoruz denmiş. Denizli'den bir sevenimiz. Şimdiden mutluluklar diliyoruz. Almanya'dan Ayşegül eşi İsmail'e. Üstün babadan denmiş. Denizli'den Bekir Erkul. Terasta üç kafadar seni dinliyoruz. Hüseyin ve Hasan abimle.

Aydın'dan Metin, Eskişehir'deki sevdiği Süheyla'ya. Hatay'dan Ece, uzun yol kaptanı eşi Mehmet kaptana. Bursa'dan Fatih, kral ailesinin Bursa'daki dadaşlara.

rahmetle anıyoruz Muazzez Abacı'yı da. Bu güzel eserlerini bıraktı bizlere. Yalova'dan Dadaş Zafer 77T0047 şoför taksi camiasına oğullarına ve saygıdeğer eşine armağan ettiğini belirtmiş. Toprağım eyvallah. Sinan Özen'den bir şarkı diyor Gaziantep'teki Kaptan Hüseyin'i. ...20 yıldır bıkmadan dinliyorum demiş... ...arabada, evde, iş yerinde... ...kim demiş? Bursa'dan Erol, Erol Baydar... ...yüreğine sağlık Erol... ...Kasımpaşa'dan Yavuz... ...üçlük demiş, üçlüyü yapalım birazdan... ...son saatimizin üçlüyü... ...Paşaeri Kırklar elinden eşim Büşra ve kızım... ...Masal Liva'ya... ...Cumartesi sen ne güzel atam demiş... ...Bursa'dan Özlem, Cengiz Baba'dan diyor... Yiğit ben, New York'tan Yiğit. Eşi Ayla ile dinlediğini belirtmiş yolculukta.

Bir damar şarkı da Orhan Baba'dan dinleyelim. Üçlüye geçelim artık. Zaman çok hızlı ilerliyor ya. Vallahi billahi. Zamana da mesajlar da yetişemiyoruz. İlhan Demirelli'ye, canım eşim Tuğçe'ye. Aydın'dan Mehmet Sert, eşi Seval ve oğulları Fırat ile Nurican'a. Sinop'tan Mert, tüm iş arkadaşlarına. Adem Dede Zonguldak Çaycuma'dan, arkadaşı Tuğba Hanım'a. Edremit'ten İhsan Yıldız, eşi Derya ve oğulları Buğra ve Ömer Faruk'a.

0: Ankaralı Hasan Samsun'daki hicrana. İzmitli Kurye Yasin. İbrahim Tatlıses'ten diyor kardeşine. Bu kardeşine denmiş eyvallah. İstanbul'dan Şaban. Kızların Nazlı Duygu Ecrin için. Bergen'den bir şarkı demiş. Rize'den Havva eşi Ali için.
1: Benim boynum hep böyle.
0: Yanımızda olan Hüsniye ve eşi Abdullah için de denmiş. Giresun Terebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı yaylasından selamlar denmiş. Ataköylü aşçı Hamza. Eşi Nazlı'ya. Bize resim paylaşmış bakalım. Oo, manzara güzelmiş. Uzungöl'e benziyor ha. Vallahi böyle. Bak bu göl var dağlar arasında böyle. Yeşillik içerisinde güzel manzara. Tanıtı burayı da ya Uzungöl gibi. İkinci Uzungöl olsun burası da. İsmi ilginç. Neymiş? Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası. Nereden bulurlar böyle isimleri? Kocaeli'nden Mesut. Değirmendere'de olta atıyoruz Recep Özalp abime. Ferdi Baba'dan denmiş. Rastgele.

0: Ankara Bahçeli Evler'den Şenol. İzmir Ödemiş Demircili Mahallesi'nden Ülkü Coşkun. Bu sevenlerimizin de üçlüğünü onaylamıştım. İlk üçteydi hatta. Ama ben ilk olarak Manisa'dan Nezih'i aradım. Nezih hatta bekliyor. Nezih. Manisa'nın en kral kralcılarından Nezih. Nasılsın?
1: Sağ ol abi. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. İyisin değil mi?
0: Eyvallah, iyiyim Nezih. Üçlük için hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Nezih için hani dedim ya az önce en kral kralcılarından diye, harbiden iyi bir kralcıdır Nezih. Nezih kaç yıldır dinliyorsun?
1: Abi valla çocukluğumdan beri dinliyorum ben.
0: Ya. Kaç yaş oldu şimdi?
1: 41.
0: Eyvallah, demek ki yıllardır beraberiz.
1: Aynen Ata abi.
0: Eyvallah.
1: Geçenlerde Hakan abiye yazdım, bizim Rüzgar Hakan var ya abi size. Onunla şey yaptım, Mela abiyle görüşmüşler. Ondan sonra istedim senin sesini de duymak isteriz abicim radyodan dedim. O da yazmış bana inşallah en yakın zamanda diye.
0: Eyvallah. Neyse, üçlüğün başladı. Hemen mesajına bakalım. Bugünkü üçlüğe talip edilmemiş şarkılarını sıralamışsın. Tüm dinleyenlere selam olsun At abi diyerek mesajını tamamlamışsın.
1: Aynen abi.
0: Kısa ve öz bir mesaj şarkılarını sıralayarak. Bu satırlara, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce sesten imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Başta Sadıcı Masan Hüseyin Adar At abi ve tüm Kral Efendim dinleyenlerine gelsin.
0: İmzanı dağıt.
1: Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Yine mesajlara bakalım okuyabildiğimiz kadarıyla. Amasya Merzifon'dan Murat, selamlar, dinlemedeyiz denmiş. Bursa Gemlik'ten Mustafa, serviste dinlediğini belirtmiş. Bursa Spor sevdalılarına selam göndermiş.

Konya'dan Hakan Bircan tüm sevdiklerine. Almanya Mayhan'dan Frisköylü Sadık Kalkan tüm dostlarına. Naim Akkaş Konya Karapınar'dan. Ankara Keçiören'den Emel. Rıdvan'a.

Kayseri'den Aras, eşim arkadaşlarımla dinliyoruz demiş. Tuzla'dan Veysel Usta, İstanbul Tuzla'dan. Kebapçı Veysel Usta. Hollanda'dan Fatma, Feride, Nursel, Rabia. Zevkli dinliyoruz demiş Müslüm Baba'dan. Adana bölge trafikten Ahmet. Ekip amirim Orhan abim Ferdi Baba'dan denmiş. Hayırlı görevler. Trabzon Vizara'dan bu manzarada son ses dinliyorum demiş. Bir severimiz bakalım manzaraya. Bu da güzelmiş. Tekirdağ Malkara'dan bir severimiz Ferdi Baba'dan

Konya Meram'dan Hasan Mete. Afyon Cezen'deki amcası Neşet'e. Bütün kader mahkumlarına demiş. Kayseri'den İlyas, ailecek dinliyoruz diyor. Lüleburgaz'dan Bahattin, bütün sevenlere. Bursa'dan Osman, 16S, 9409, bütün şoförlere. Tekirdağ Malkara Motosiklet Derneği kulüp evinden gönderilmiş mesaj. Selamlar denmiş. Kayseri'den Ahmet'in perisi ne denmiş? Hakkı Atasoy, Kocaeli'nde servisçilere diyor. Kahramanmaraş'tan Hatice. Mutfakta kahvemizi, çayımızı içerken dinliyor.

özenmiş. İstanbul'da Recai. Sancaktepe'de devriye görevimizi ifa ediyoruz denmiş Bergen'den. Tahir ve Ahmet'e. Hakan Vinç otokurtarma Antalya'dan Trabzon'a yolculuktayım diyor.

0: geldik. Bugünkü beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi bir güllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek yetiştiremediğim mesajlar için affınıza, anlayış hoşgörünüze sığınarak her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi yaratan, varlığından haberdar eden, en güzel isimler Allah'ındır diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

gelmedi neden? Ümidim sevincim her şeyim sendin. Onu da çok görüp aldın elimden. Ümidim sevincim her şeyim sendin.

gözüm öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim.

0: lezzetini eklemedim. Ben seni öyle sattım, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin mi?
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Nerede büyük aşkımız? Hani mutlu dünyamız? Uçan. Uçan.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: gitme canım demedim mi ben sana? Mutluluklar artık uzak değil mi? Gitme canım demedim mi ben sana? Mutluluklar...
1: Kral FM'de unutulmayanlar.